0: Bana ba kuje palo na sani
1: tambarare
0: yeye yeye ndi kuyi ba funga kuri mbaya ku tambuza baba yeye
1: tambarare
0: bebe yene yeye baba kumira kutakandu yeye kwa kumaminda wendinge yeye baba yende yeye baba yende yeye baba yende.